した。

Ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık oldum.

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilimi.

Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Yalnızlık ruhu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktın. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt yaktım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: Radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
11: Renault Dacia Gürsoy Grup.
13: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
0: 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324-357-30-30.
8: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Haberler. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeye göre duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve haksız menfaat için IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak suç sayılacak. Ankara'nın 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 başkan arasındaki Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı. Gözler AK Parti'nin 22 Haziran'da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi toplantısına çevrildi. Büyükşehir belediyelerinin ardından şehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin de rozet değiştirmeleri bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine yazılı mektup gönderdi. Parti içi birliğin vurgulandığı mektupta geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir denildi. İstanbul Mecidiyeköy'deki bir daireden yönetildiği belirlenen uluslararası dolandırıcılık şebekesine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Hollywood yıldızlarının isimlerini ve fotoğraflarını kullanan şüphelilerin sanal medya üzerinden kurdukları sahte profillerle Türkiye, ABD ve İngiltere'de yaşayan onlarca kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı belirlendi. HGS borcunuz bulunmaktadır ve PTT teslim alınmayan kargonuz var mesajlarıyla kurumsal internet sitelerini taklit eden dolandırıcıların 1 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yaklaşık 101 milyon kişisel veriyle 145 milyon GSM verisini ele geçirdiği tespit edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 4 İsrailli askerin öldüğü haberinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gavir, sanal medyadaki mesajında "tüm Lübnan yanmalı" ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı düzenlendi. Programda Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerinin korunması, tanıtılması ve markalaşma süreçleri ele alındı. Halep'ten gelen heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette başta sanayi yatırımları olmak üzere iki bölge arasında geliştirilebilecek işbirliği fırsatları değerlendirildi. Halep'in serbest bölgelerinin Mersinli yatırımcılara açılması ve özellikle tekstil sektöründen başlayacak ortaklıkların geliştirilmesi de masaya yatırıldı.
0: Haberler.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0500

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790.

0: lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört

0: Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82.

0: 82 82 82. Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com, Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

dediği gibi ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım

0: Gracias.
1: Haberler. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Çağdaşkent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek talepleri yerinde dinledi. Başkan Yıldız, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalara ilişkin güncel denetim sonuçlarını yayımladı. Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede Mersin'in Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin markasız olarak satışa sunduğu dana kavurma ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesinin patlaması sonucu yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı. Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları yürütürken araçlar bir süre tali yollara yönlendirildi. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Yaylası'nda belediyeye ait çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana zarar verdi. Büyümeden kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler üzerine sitenin görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınmasıyla keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersinli sporcular başarı haberlerine bir yenisini daha ekledi. Mersinli özel sporcu Mehmet Ali Kahraman, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride şampiyon oldu. 18 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Mersinli atletler kürsünün 3 basamağına da çıkma başarısı gösterdi. Sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen International Black Sea Cup'ta Mersin Sporcu Eğitim Merkezi yüzücülerinden madalyalar geldi. Yüzücüler yarışlarda bir gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye Dünya Kupası'na hiç galibiyet almadan veda etti.
2: Haberler.

0: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 9

0: 190-66-25.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü Budama Makarna.

0: Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka.

0: Reklam tanıtır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyo'nu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Çağdaşkent Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek talepleri yerinde dinledi. Başkan Yıldız, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen firmalara ilişkin güncel denetim sonuçlarını yayımladı. Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede Mersin'in Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin markasız olarak satışa sunduğu dana kavurma ürününde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesinin patlaması sonucu yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı. Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları yürütürken araçlar bir süre tali yollara yönlendirildi. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

0: açıldı. Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul Yaylası'nda belediyeye ait çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana zarar verdi. Büyümeden kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde çocuğu havuzdayken tesettürlü mayoyla havuza alınmayan anne o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler üzerine sitenin görevlisinin gözaltına alındığı bildirildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı. Kekliklerin doğaya salınmasıyla keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersinli sporcular başarı haberlerine bir yenisini daha ekledi. Mersinli özel sporcu Mehmet Ali Kahraman, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride şampiyon oldu. 18 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Mersinli atletler kürsünün 3 basamağına da çıkma başarısı gösterdi. Sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen International Black Sea Cup'ta Mersin Sporcu Eğitim Merkezi yüzücülerinden madalyalar geldi. Yüzücüler yarışlarda bir gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye Dünya Kupası'na hiç galibiyet almadan veda etti.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: İstanbul Lider

0: Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 20 Haziran 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Adana'dan Mersin'e, Antalya'dan Muğla'ya uzanan geniş bir yelpazede asayiş, ekonomi ve sosyal yaşam başlıkları dikkat çekiyor. Yolsuzluk ve dolandırıcılık operasyonları, trafik ve afet olaylarıyla yerel tartışmalar gündemin ön sıralarında yer alırken spor alanında ise Mersin'de sporcuların uluslar ve uluslararası başarıları gurur yaratıyor. Birazdan o gelişmeleri sizlere aktaracağım ve başlıyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramleri meydanında bir bankın üzerine çıkarak konuşan Özel, partisinin halkın desteğiyle yoluna devam edeceğini söyledi. CHP'ye yönelik girişimlerin iktidar yürüyüşünü engellemeyeceğini belirten Özel, bize binada

0: Otobüs de lazım değil milletin, gönlünde olmak yeter ifadelerini kullandı.
1: Morali bozukken, herkes umutsuzluğa kapılmışken değişim diyerek Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek diye yola çıkmak için baba ocağımız Manisa'dan sonra ilk adımımızı, Türkiye'deki ilk ziyaretimizi Denizli'ye yapmış, gücümüzü sizden almıştık. Bugün de partimizin içinde bulunduğu zor günlerde, zorda olmamızın sebebi 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmamız. Kurulduğu günden beri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yenmemiz. Denizli'yi 30 yıl sonra, Manisa'yı Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Ege'nin tamamını, Türkiye nüfusunun %65'ini yöneten belediyeleri kazanmamız ve iktidara yürümemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz. Biliyorsunuz bizi baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden üst üste kazandığımız 4 kurultaya rağmen, elimizdeki 4 mazbataya rağmen AK Parti'nin yargı kollarının oyunlarıyla, bir ara kararla, bir tedbir kararıyla bizi baba ocağından koparmaya, sonra polis marifetiyle sokağa atmaya kalktılar. O gün söyledim, bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız. Bugün Denizli'ye, ilçelerimizde bir kahvede çay içmeye uğradık. Ama oradaki heyecan, oradaki coşku görülmeye değerdi. Bir başka ilçemize geçtik. Önce Çardak'a gittik. Çardak'ta kahve sohbeti yaptık. Ardından Bozkurt'a geçtik. Pazar gezelim dedik. Bozkurt pazara yıkıldı. Bozkurt'tan buraya geldik. Cuma namazını kılmak için çıkışta caminin avlusu, önü, her yer dopdoluydu. Yürüdük, peşimizden yolları, bulvarları doldurdunuz. Bizim bir miting planımız yoktu ama burayı mitinge çevirdiniz. Bize elimizden partinin binasını aldılar. Bize bizim partinin elimizden binasını aldılar. Bize bina değil yürek lazım dedik. Otobüslerimizi seçildiğimiz günden beri 256 miting yaptığımız, milletle kucaklaştığımız, emeklisini, emekçisini, köylüsünü, çiftçisini sokağa döktüğümüz otobüslerimizi elimizden aldılar. Bize otobüs de lazım değil dedik. Bakın Denizli'de

0: Ve siyasetten devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörün Türkiye maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu belirterek bu kaynağın kalkınmaya aktarılsaydı ülkenin çok daha ileride olacağını söyledi. Yılmaz ayrıca terörsüz bir ortamda şehirlerin ve gençlerin daha güçlü bir gelişim göstereceğini de ifade etti.
1: 2020 yılında önemli bir deprem yaşadı. Bu sınavdan geçti. Ve daha sonra 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi dediğimiz depremi de yine hisseden, etkilenen illerimizden biri oldu. Özellikle 2023 yılında yaşanan deprem çok yıkıcı bir deprem oldu. Asrın felaketi diyoruz. Tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Ve o tarihten bu yana depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret içindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız harcamaların toplamı 100 milyar dolar mertebelerine gelmiş durumda. 450 binden fazla konutu hak sahiplerine dağıtmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada bunu yapabilecek çok az sayıda devlet var, çok az sayıda ülke var. Türkiye bunu başardı. 2023'ten bugüne sadece yüz binlerce konut yapmakla kalmadı. Bu işin sadece bir kısmı. Yollar yeniden yapıldı. Şehir altyapıları yeniden inşa edildi. Organize sanayi bölgeleri, hastaneler, okullar, şehirler yeniden kuruldu adeta. Bu süreç kolay olmadı ama Türkiye bunu başardı. Bu sınavdan alnının akıyla çıktı çok şükür. Elazığ'ımız bu anlamda şanslı illerimiz arasında oldu. 2020 yılında yaşanan deprem ve sonrasındaki dönüşüm olmasaydı 2023'teki afet Elazığ'ımıza çok daha büyük maliyetler oluşturacaktı. Çok şükür bu 2020 sonrası yaptığımız yatırımlar, sağladığımız dönüşüm 2023 depremini Elazığ'ın nispeten diğer illere göre daha hafif atlatmasını sağladı. Yaptığımız hesaplamalara göre doğrudan ve dolaylı tüm maliyetleri ortaya koyduğunuz zaman terörün bugüne kadar Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doların üzerinde görünüyor. Bu 2 trilyon dolar ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine sevk edilebilseydi bugün bambaşka bir noktada olmuş olacaktık. Dolayısıyla bu kaynaklarımızın biz kalkınmaya, gelişmeye, sosyal refaha, teknolojiye, ülkemizin ilerlemesine hizmet etmesini istiyoruz. Terörün gölgesinin ortadan kalktığı bir ortamda şehirlerimiz sahip oldukları potansiyeli çok daha etkin bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak. Gençlerimiz enerjilerini geleceğe, üretime, başarıya yöneltecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok tecrübeli ve dirayetli bir lider. Dünyada böyle liderler pek kalmadı doğrusu. Avrupa'ya bakıyorsunuz, birçok coğrafyaya bakıyorsunuz. Yetersiz liderlerin ülkelerine ne büyük maliyetler ürettiklerini hep birlikte görüyoruz. Kimse rencide olmasın diye isim vermeyelim, ülke örnek vermeyelim ama hepimiz etrafımızda olup bitenleri görüyoruz. Bir ateş çemberi adeta. Bu ateş çemberinin içinde Türkiye Cumhuriyeti istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu öyle kolay bir iş değil. Bu liderlikle olan bir şey. Bu güçlü bir kurumsal altyapıyla, kadrolarla gerçekleşen bir süreç. Ve bunu mutlaka devam ettirmemiz bugünün dünyasında, bölgesinde ülkemizi çok daha üst seviyelere taşımamız lazım. Bu anlamda da dediğim gibi şanslı ülkelerden biriyiz. Tecrübeli kadrolarımız var. Güçlü ve dirayetli bir liderliğimiz var. Ve her şeyden önemlisi tabii milletimizin feraseti var, basireti var. Bu ortamda ben ülkemizin yolunun açık olduğunu, bugünden çok daha ileri noktalara

ulaşacağımızı rahatlıkla ifade etmek isterim. Takdir edersiniz, herkes doğduğu yeri sever, önemser. Biz de Elazığ'ı bu bağlamda severiz. Köklü tarihinden dolayı severiz. Güçlü bir edebiyatından dolayı severiz. En güçlü, Türkiye'de en güçlü bir müziğe sahip olması nedeniyle severiz.

0: Ve Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Ekipler belediye binasında arama yaparken çok sayıda adreste eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.
2: Çocuğa hakimliğinin yazısına istinaden içimizde bir arama yapmamız gerekiyor. Bize yardımcı olursanız, o da size yardımcı olursa sevinirim. Kıyafetini falan hazırlasın.
1: Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra bazı belediye yöneticileri, personeller ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcileri gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında elde edilen ihbar ve deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. Dosyada bazı ihale ve doğrudan temin işlemleriyle festival organizasyon, reklam matbaa, araç kiralama, yiyecek içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar var. Ayrıca bazı imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği iddialarının da inceleme konusu olduğu öğrenildi. 6,3 milyon lirayı hal esnafı bir kişinin şahsi hesaba bağış gibi gönderdiği, paranın kişisel harcamalarda kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, iletişim kayıtları, banka hareketleri ve teknik incelemelerden elde edilen bulguların değerlendirildiği belirtildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi. Soruşturmanın rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
0: Muğla'da yatırım danışmanlığı vaadiyle 142 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda araç, gayrimenkul, banka hesabı ve kripto varlığına el konulurken 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Muğla'da yatırım danışmanlığı vaadiyle gerçekleştirildiği öne sürülen 142 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda önemli gelişme yaşandı. Ortaca, Bodrum ve Dalaman'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin Muğla, İstanbul ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu. Operasyonda ayrıca yaklaşık 26 milyon lira değerinde çek ve senetle çok sayıda belge ele geçirildi. 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada mağdurların toplamda yaklaşık 142 milyon lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.
0: İçişleri Bakanlığı 26 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 70 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
1: İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 26 ilde icra edilen operasyonlarda silahlı terör örgütü DAEŞ mensubu 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada 26 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı ifadeleri yer aldı.
0: Ben... Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan tırın dorsesinin patlaması sonucu yaklaşık 15 ton balık atığı D400 karayoluna saçıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Temizliğin ardından güzergah yeniden ulaşıma açıldı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesi balık kasalarının çarpması sonucu patlayarak parçalandı. Kazada yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı. Silifke'de faaliyet gösteren bir balık işleme fabrikasından Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan tır D400 karayolu üzerinde Silifke-Mut istikametinde seyir halindeyken dorsesinde meydana gelen patlama nedeniyle kontrolden çıktı. Patlamanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 15 ton balık atığı yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları yürütürken araçlar bir süre tali yollara yönlendirildi. Yola saçılan balık atıkları yükün sahibi olan firmanın ekipleri tarafından iş makineleri ve temizlik araçlarıyla kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan Silifke'den Muğla'ya gönderilen balık atıklarının burada faaliyet gösteren tesislerde işlenerek balık yemine dönüştürüldüğü öğrenildi.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü devre görevindeki jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu ormanlık alandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Adana'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde hayatta kaldı. Kaza Kozan ilçesine bağlı Gedikli mahallesinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan ormanlık alana yuvarlandı. Kaza sırasında bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan aracı fark etti. Ekipler yaralı sürücüyü araçtan çıkararak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu ormanlık alandan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Mersin'in Mezitli ilçesinde tesettürlü mayoyla havuz alanına alınmadığını iddia eden bir annenin cep telefonu görüntülerinin ardından adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili site görevlisi gözaltına alınırken Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.
1: Mersin'de tesettürlü mayoyla havuz alanına alınmadığını iddia eden annenin cep telefonu görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldı.
3: Burası Mersin, Mezitli Tece'de bulunan Zafer Sitesi'nin havuzu. Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır. Bu konuda herkesten destek bekliyorum.
1: İddiaya göre çocuğu havuzda bulunan bir kadın tesettürlü mayoyla havuz

0: alanına girmek istedi. Kadın site görevlisinin kıyafeti nedeniyle kendisine izin vermediğini öne sürdü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın yardım çağrısında bulundu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
1: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
2: Doğru abla.
1: Geçişim yasak mı?
2: Evet abla.
1: Kim koydu bu yasağı?
2: Yönetim abla.
1: Yönetim koydu. Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti. Çocuğumuz orada şu anda. Yalnız onun yanına erişim sağlayamıyoruz.
2: Evet.
1: Çünkü site yönetimi buna izin vermiyor.
2: Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
1: Alınan bir kararla. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır. Herkesten bu noktada destek bekliyorum.
0: Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken site görevlisi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
3: Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiden 30 liraya çıkan muzun pazarda 100 ila 120 liraya satılması üreticilerin tepkisini çekti. Üreticiler fiyat farkının araçlardan kaynaklandığını savunurken hal yasasının hayata geçirilmesini ve yerli üretimin desteklenmesini istedi.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiden 30 liraya çıkan muzun pazarda 100 ila 120 liraya satılması üreticilerin tepkisine neden oldu.
4: Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz özellikle tüccarlar konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Haller ve tüccarlar konusunda bizden aldıkları ürünleri bugünlerde 30 lira bandında alınan ürünler işte gidiyorsunuz hemen pazarlarda 100 lira bandında satılıyor. Bize şöyle bir açıklama yapıyorlar tüccarlar, diyorlar ki efendim çok fazla meyve çeşitleri var ama bu muz pazarda 3 ay önce de 100 liraydı. Yani bizden 50 liraya muzu alırken de pazarda 100 liraya satılıyordu. Bugün fırsatçılık yapıp bizden 30 liraya alıyorlar. Yine pazarda 100 liraya 110 lira civarında satılıyor. Yani bizden ucuz alınan muzlar gidip tüketiciye yansımıyor.
0: Üreticiler seradan 30 liraya alınan muzun pazarda 3 katından fazla fiyata satıldığını belirterek aradaki kazancın üreticiye değil aracılara gittiğini savundu.
4: Burada tüccarlar bir uyanıklık yaparak bizden talep yok bazında bir yaklaşım sergileyerek ürünlere ucuz fiyata alıyorlar. Biz üreticiler olarak hal yasasının bir an önce çıkıp ve yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yani hal yasası çıkmasıyla birlikte yürürlüğe de girmesi lazım. Hal yasasında ne var? Ticaret Bakanımızın bizzat kendi ağzından dinlediğimize göre burada üretici birliklerine hallerde yer verecekler. Yani birlikler artık üretici ve tüketici direkt halde birlik üzerinde birleşebilecek. İkinci konuda hal yasasında özellikle zincir marketler sattığı ürünlerin %30, %40'ını yerel üreticilerden tedarik etmek zorunda olacak. Bu da biz üreticilerin elini güçlendirecek ve pazarda bizim ürünlerimizde hak ettiği değeri görecek. Yani bizden ucuz alınan ürünler tüketiciye ucuz bir şekilde ulaşacak. Çünkü aradaki o makastaki tüccarlar aradan çıkmış olacak.
0: Üreticiler ayrıca düşük alım fiyatları ve yüksek maliyetler nedeniyle birçok muz serasının sökülmeye başlandığını belirterek yerli üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.
3: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Paraguay'la karşı karşıya geldi ve 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu aldıkları kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek istenilen vermedikleri için hep birlikte hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
5: Diyecek bir şey yok. Üzgün. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'nı getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da onun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek, genellikle ağzını kapattığın zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfür etti galiba. Tam ben uzaktaydım ama Mert ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
0: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505

0: 0990-66-25. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bak yine kader sessizce ölmüş ağları. Biçare gönül uzanmıyor ki kolları. Hep kara haber getirdi yaz

0: SYM Başkanlığı'nca düzenlenen 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 YKS bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak. Türkiye genelinde alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara dair belli yasaklar getirildi. Buna göre alkollü içki üretenlerin etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo, ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanılmayacak. Özgür Özel Burdur'da vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'yi elimizden almak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar diyen Özel, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici Başkan Vekili olarak seçildi. Devlet tahvili hazine bonosu ve kamu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayeti ve çevresine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sivil savunma ekipleri bölgede arama, tahliye ve ilk yardım çalışması başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla düzenlenen Mersinli üreticiler coğrafi işaretleri konuşuyor programı saha ziyaretleriyle devam etti. Kente gelen uzmanlar, akademisyenler ve kooperatif temsilcileri Hamza Beyli Evimiz Atölye ile Tarsus Eshab-ı Keyf Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve işlenme süreçlerini yerinde inceledi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Mersin'de yılan vakalarında artış gözlendi. Son 1,5 ayda 184 yılan vakasına müdahale eden itfaiye ekipleri yerleşim alanlarına giren hayvanları yakalayarak doğal yaşam ortamlarına bıraktı. Amirli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye Dünya Kupası'na hiç galibiyet almadan veda etti.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumu.

0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
11: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
12: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: isterler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.
1: Reklam

0: kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
14: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor.

0: Medya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233

SYM Başkanlığı'nca düzenlenen 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 YKS bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak. Türkiye genelinde alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara dair belli yasaklar getirildi. Buna göre alkollü içki üretenlerin etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo, ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanılmayacak. Özgür Özel Burdur'da vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'yi elimizden almak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar diyen Özel, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici Başkan Vekili olarak seçildi. Devlet tahvili hazine bonosu ve kamu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi yıl sonuna

kadar uzatıldı. Düzenleme resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayeti ve çevresine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sivil savunma ekipleri bölgede arama, tahliye ve ilk yardım çalışması başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı saha ziyaretleriyle devam etti. Kente gelen uzmanlar, akademisyenler ve kooperatif temsilcileri Hamza Beyli Evimiz Atölye ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve işlenme süreçlerini yerinde inceledi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Mersin'de yılan vakalarında artış gözlendi. Son 1,5 ayda 184 yılan vakasına müdahale eden itfaiye ekipleri yerleşim alanlarına giren hayvanları yakalayarak doğal yaşam ortamlarına bıraktı. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye Dünya Kupası'na hiç galibiyet almadan veda etti. Haberler.

0: Elbette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta.

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55. Sun FM.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onları sizlere aktaracağız, hatırlatacağız. İlginç gelişmeler var değerli seyirciler. Zaman zaman programda dile getiriyorum. Dolandırıcılıkla ilgili olaylar dikkat çekiyor. Ki şimdiye kadar bilinen, tanınan, eğitimli, hatta bu konuda uzman kişiler bile dolandırıcıların hedefi oldu. Profesörler dolandırıldı. Hatta savcılar bile dolandırıldı. Kaymakam adayları dolandırıldı. Emekli valiler, doktorlar dolandırıldı. Emekli generaller bile dolandırıldı. Ki bu sıfattaki, bu eğitimdeki kişiler dolandırılınca sıradan vatandaşların dolandırılması hepimize normal gelmeye başladı. Mersin'de, Türkiye'de yine dikkat çeken bir dolandırıcılık oldu. Uzun yıllar Tarsus'ta belediye başkanlığı yapmış, sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi de yapmış ve şimdilerde İYİ Parti'den Mersin milletvekili olan Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların hedefi oldu.
1: İYİ Partili vekil Burhanettin Kocamaz kendisini Mersin Tem Müdürü olarak tanıtan kişi tarafından 67,5 milyon lira dolandırıldı. İYİ Parti milletvekili Burhanettin Kocamaz telefonla arayarak kendisini Mersin Tem Müdürü olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı. Edinilen bilgiye göre 14 Haziran'da Kocamaz'ı arayan kişi Mersin'de yürütülen FETÖ odaklı bir operasyonda milletvekiline ait kimliğin ele geçirildiğini söyledi. Şüpheli Kocamaz'dan para ve değerli eşya

0: silahlarını kendisine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Kocamaz'ın Ankara'daki Başkent Üniversitesi'ne giderek yaklaşık 61,9 milyon liralık 10 kilo altın ve ziynet eşyasını yaklaşık 3 milyon 158 bin liralık 68 bin dolarla yaklaşık 101 bin liralık 1900 euroyu elden teslim etti. Ayrıca Kocamaz'ın şüphelinin hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdiği öğrenildi. Toplamda yaklaşık 67,5 milyon lira değerindeki para ve eşyayı teslim eden Kocamaz daha sonra durumdan şüphelenerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli İstanbul'da bir taksi içerisinde altın ve paralarla birlikte yakalandı. Sosyal medya ve bazı haberlerde yer alan iddialara ilişkin açıklama yapan Kocamaz dolandırıcılık girişiminin detaylarını paylaştı. Kocamaz 14 Haziran'da Ankara'daki evinde gripal enfeksiyon nedeniyle istirahat ettiği sırada kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli olarak tanıtan kişilerce arandığını söyledi.
1: Bir telefon geldi. Telefonda iki kişi var. Biz Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde TEM Şube'de operasyon sorumlusuyuz dediler. Ve şu anda sizinle alakalı eşiniz ve sizinle alakalı kimlikleriniz resimler değiştirilerek bir başka kişiler tarafından kullanılıyor. Banka hesaplarınıza giriliyor. Tapu kayıtlarınıza giriliyor. Hesabımızda ne kadar para var? Tapuda hangi gayrimenkullerimiz var? Sadece ben değil, çocuklarım dahil hepsini tek tek sayıyorlar. Yani rahmetli annemden kalmış bir köyün bir ucunda 40 metrekarelik araziden bile bahsediyorlar. Evet. Şimdi bu kadar detaylı bilgiyi devletin dışında bir başka kişinin verebileceği benim aklımın ucundan geçmez. Bu insanlar devlete girip bu kadar bilgiyi nasıl alıyorlar gerçekten merak ediyorum ve devletim adına da üzülüyorum. Savcı Bey'in talimatı, bana bir de savcılık yazısı gönderdiler gizli olarak. Kimlik bilgileriyle beraber. Neyse ben dedim ya bu kadar bilgiyi siz nereden buluyorsunuz? Dediler biz devletin adamıyız, emniyetin adamıyız. Bu bilgiler zaten bizim tarafımızdan bilinecek ki biz bunun araştırmasını yapacağız. İşte sizi bu iki kişi yakalandı. Mersin'e girişte kimlik kontrolü sırasında. Evet. Bunlar şu anda gözaltında. Biz bunların peşindeyiz. Bunlar FETÖ'den talimat almışlar. Adil Öksüz sizin üzerinize oyun oynuyor. Çünkü benim üzerime daha önce iki kez FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde ben bunlarla mücadele ettim. Belediyeye Zaman Gazetesi'nin girişini yasakladım. Hem Tarsus'ta hem Mersin'de benim üzerime FETÖ kumpasları kuruldu. Mersin'deki kurulan kumpas 15 Temmuz'dan yaklaşık 15 gün sonra idi. Ve o dönemde belediyenin bütün üst düzey yöneticilerini aldılar. Bir kısmı 1 ay, bir kısmı 3 ay, 5 ay, 11 ay dahil yattılar ve en sonunda hepsi temizlendi ve maalesef o zaman emniyetin içerisine girmiş bu hainler yaptı bu kumpası ve biz o zaman da açıkça çek verdik. Kimin elinde ne belge varsa götürsün savcıya versin. Bu belediyeyi Türk milliyetçileri yönetiyor. Burada APO'cu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz diye açıkça meydan okuduk. Bütün tapu kayıtlarını söyleyince dedim ki ya devletten başka bunu kimse bilmez.
0: Ankara Emniyeti'nin çalışmasıyla şüphelilerin kısa sürede yakalanıp tutuklandığını söyleyen Kocamaz, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Yaşadığı rahatsızlık ve kullandığı ilaçların etkisiyle bu olayı yaşadığını belirten Kocamaz, devletime olan güvenim nedeniyle bu durum ortaya çıktı dedi. Ayrıca kimseye veremeyeceğim bir hesabım yok ifadelerini kullandı.
2: Yine bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşları tam 142 milyon Türk lirası dolandıran şebekeye, çeteye yönelik Muğla merkezli Muğla'nın ilçeleri ve

0: civar illerde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
1: Muğla'da yatırım danışmanlığı vaadiyle gerçekleştirildiği öne sürülen 142 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda önemli gelişme yaşandı. Ortaca, Bodrum ve Dalaman'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin Muğla, İstanbul ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu. Operasyonda ayrıca yaklaşık 26 milyon lira değerinde çek ve senetle çok sayıda belge ele geçirildi. 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada mağdurların toplamda yaklaşık 142 milyon lira zarara uğratıldığı iddia ediliyor.
0: Mersin'de güpegündüz bir gasp vakası yaşandı. Değerli seyirciler, olay Akdeniz ilçesinde yaşandı. Mersin'de kafalarında gasp olan iki kişi, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen bir kişinin arkasından giden kasklı iki kişi, o kişinin yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı. Şüpheliler içerisinde 250 bin dolar bulunduğu iddia edilen çantayı alarak kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde şüphelilerin olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştıkları da görülüyor. Ve tabii bu gaspçıların aranma ve bulunma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Diğer gelişmelere bakacak olursak, tabii operasyonlar da sıklıkla sürüyor. Uyuşturucu üretenlere ve satanlara yönelik baskınlar da devam ediyor. Geniş kapsamlı yapılan operasyon çerçevesinde tam 350'den fazla kişi yakalandı.
1: Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Mersin dahil 45 ilde düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde satışa sundukları tespit edildi. Operasyonlarda şüphelilerin faaliyetleri tek tek delillendirilirken çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
0: DEAŞ terör örgütüne yönelik de operasyon yapıldı ve DEAŞ'la bağlantılı oldukları şüphesiyle 70 kişi yakalandı.
1: İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 26 ilde icra edilen operasyonlarda silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 70 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı ifadeleri yer aldı.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde de ilginç bir olay yaşandı. Silifke'deki balık işleme fabrikası

0: fabrikasından aldığı atık balık yükünü Muğla'ya götüren bir araçta o atık balıkların bulunmuş olduğu kutular, koliler araca çarptığı için aracın dorsesi çatladı, patladı ve tam 15 ton atık balık yola döküldü.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde balık atığı taşıyan bir tırın dorsesi balık kasalarının çarpması sonucu patlayarak parçalandı. Kazada yaklaşık 15 ton balık atığı karayoluna saçıldı. Silifke'de faaliyet gösteren bir balık işleme fabrikasından Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan tır D400 karayolu üzerinde Silifke-Mut istikametinde seyir halindeyken dorsesinde meydana gelen patlama nedeniyle kontrolden çıktı. Patlamanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 15 ton balık atığı yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekipleri yol üzerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları yürütürken araçlar bir süre tali yollara yönlendirildi. Yola saçılan balık atıkları yükün sahibi olan firmanın ekipleri tarafından iş makineleri ve temizlik araçlarıyla kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan Silifke'den Muğla'ya gönderilen balık atıklarının burada faaliyet gösteren tesislerde işlenerek balık yemine dönüştürüldüğü öğrenildi.
0: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince de hem Mersin limanında iki operasyon hem de Ağrı Gürbulak'ta bir önemli operasyon gerçekleştirildi. Ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin ve Ağrı Gürbulak gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda toplam değeri 8 milyar 85 milyon TL olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla yapılan mücadele sonucunda önemli operasyon sonuçlandırıldı. Mersin limanında iki operasyonda 7 milyar 60 milyon TL'lik kaçak ilaç ele geçirildi ve gümrük muhafaza ekipleri ve istihbarat müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Mersin limanındaki ilk operasyonda Pakistan'dan Mersin limanına gelen bir konteyner şüpheli bulundu ve detaylı kontrol gerçekleştirildi. İncelemede konteyner içerisinde beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet ilaç olduğu görüldü. Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci bir operasyonda yine Mersin'de narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen operasyonda 2 milyar 100 milyon TL değerinde 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi ve Mersin'de iki operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca Gürbulak gümrük kapısında değeri 1 milyar 25 milyon TL olan 273 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi ve olayla ilgili inceleme hem Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor. Bir olay yaşandı, bir kaza yaşandı. Daha doğrusu bir sürücü aracıyla gece saatlerinde yol alırken kontrolünü kaybetti ve ıssız bölgede 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bölge ıssızdı ama tesadüfen o bölgede devriye atan jandarma kazanın farkına vardı ve sürücüyü ölümden kurtardı.
1: Adana'da yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerinin dikkati sağlandı.

0: sayesinde hayatta kaldı. Kaza Kozan ilçesine bağlı Gedikli mahallesinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan ormanlık alana yuvarlandı. Kaza sırasında bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan aracı fark etti. Ekipler yaralı sürücüyü araçtan çıkararak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu ormanlık alandan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Mersin'in Akdeniz ilçesinde çöp toplama çalışması sırasında bir temizlik işçisi presli çöp kamyonunun presinin çalıştığı alana arkadaşlarından habersiz, onlar görmeden bir çöp yığınını daha kolay bir şekilde sıkışsın diye ona müdahale etmek istemek amacıyla girdi. Ama o sırada diğer arkadaşları pres makinesini çalıştırdığında işçi bacaklarından pres makinesine sıkıştı. Anında durumun farkına varan arkadaşları makineyi durdurdu ve itfaiyeyi çağırdı.
0: Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne sıkışan işçi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
2: Bacağı mı kırıldı? Bacağı kesildi, tamam, sıkıntı yok. Tamam amirim, bir saniye. Bu hareketi durdurayım mı? Sabit mi?
0: Olay Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar mahallesinde meydana geldi. İşçi çöp kamyonunun hidrolik sıkıştırıcı bölümüne fark edilmeden girdi. Bu sırada çalışma arkadaşının sistemi çalıştırması üzerine işçi aracın hidrolik bölümüne sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Salmayın ha. Yanaş. Yat baba sen yat.
2: Tamam ya sen yat. Tamam sıkıntı yok.
0: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Karaman'da bir motosikleti kullanan kişi daha önceki bir kontrolde ehliyeti alınmıştı. Ehliyetsiz sürüyordu motosikleti. Polisleri gördü. Polisler kontrol noktasında dur dediler, durmadı, kaçtı. Peşinden gitti araçlarla polisler ve o kişi motosikletini bıraktı, yaya kaçtı. Polisler yakaladı ve tam 611 bin TL ceza verdi.
0: Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplam 611 bin lira para cezası kesildi. Olay devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphelendikleri plakasız motosiklete dur ihtarında bulunmasıyla başladı. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ters yönde ilerleyen ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtilen sürücü için kovalamaca başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren takipte sürücü Hacı Celal Mahallesi 583. sokakta motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan MEÜ olduğu ve sürücü belgesine daha önce el konulduğu tespit edildi. Sürücüye dur ihtarına uymamak, makas atmak, ters yönde seyretmek ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi ihlallerden toplam 611 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Efendim, havaların ısınması nedeniyle ve doğal yaşam alanlarının şehirlere, mahallelere, yollara, binalara dönüşmesi nedeniyle yılanların Adana'da parklarda, bahçelerde, kent içerisinde görüldüğünü dün haber bültenimizde sizlere aktarmıştık. Hatay'da da aynı durum var, Osmaniye'de de aynı durum var. Mersin'de de durum Adana'dan farksız. Havaların ısınmasıyla Mersin'in birçok noktasında da yılanlar görülmeye başlandı. Vatandaşlar tedirgin, korkuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri açıkladı. 1,5 ayda tam 184 yılan vakasına gittik dediler.
0: Mersin'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan vakalarında dikkat çeken bir artış yaşandı. İtfaiye ekipleri son 1,5 ayda 184 yılan ihbarına müdahale etti.
4: 2 adet yılan vardı. Bir tanesini itfaiye görevlerimiz yakaladı. Diğerini bilmeye çalışıyorlar.
0: Kent genelinde bahçeli evler, tarım arazileri, apartman bahçeleri, iş yerleri ve araç motorlarına kadar giren yılanlar vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
5: Var git oğlum evine aç.
0: İhbarlar üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yerleşim alanlarında bulunan yılanları yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.
6: Yılanlar soğukkanlı hayvanlardır. Vücut ısılarını ayarlayamadıkları için kışın uykuya dalarlar, kış uykusuna dalarlar. Yaz geldiği zaman su, açlık veya diğer gereksinimleri için ve güneşe ihtiyaç duydukları için güneş ışınlarına dışarıya çıkmak zorundadırlar. Onun için yaz aylarında yılan artışları çok olmaktadır. 1 Mayıs 18 Haziran arası 184 tane yılan vakamız vardır. Bu yılanların içinde Akdeniz bölgesine ait engerek yılanı zehirlidir. Kara yılan ve diğer kör yılanlar falan, bunlar zehirli olmayıp zararsız hayvanlardır. Dönemsel bir durum gösterdiği için yılanlar yazın dışarı çıkmaktadırlar. Zaten bizim kültürümüzde kara yılanı herkes bilir. Kara yılanın zararsız olduğunu bilir. Diğer renkli, boz, benekli yılanların zehirli olduğunu bizim vatandaşlarımız, zaten köylü kesimi veya şehirde de yaşasa bunun farkına vardığı zaman zehirli olduğunu fark ederler. Vatandaşlar yılanı gördüğü zaman kesinlikle paniklemeyecek. Panik yapmayacak, sakin olacak ve yılanın arasına mesafe koyacak. O mesafeden sonra 112'yi ihbarda bulunarak bizim itfaiyemize ihbar düşecek ve bizim ekiplerimiz hızlı bir şekilde yılana zarar vermeden yılanı yakalayıp doğal ortamına bırakacak.
1: Efendim, Mersin'de yine ilginç, dikkat çekici bir olay yaşandı. Mersin'in Mezit ilçesinde bir sitede tesettürlü bir kadın haşamasını giyerek havuza gitti. Amacı havuza girmek değildi. Havuzda oynayan çocuklarına göz kulak olmaktı. Ama havuzda görevli olan kişi, site görevlisi dedi ki site yöneticisi bir karar aldı. Tesettürlü kadınlar, haşamalı kadınlar havuza giremezler. Kadın bunu cep telefonuyla belgeledi ve sosyal medyada paylaştı. Ve bunun üzerine de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. O sitenin yöneticisi gözaltına alındı.
0: Mersin'de tesettürlü mayoyla havuz alanına alınmadığını iddia eden annenin cep telefonu görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldı.
7: Burası Mersin, Mezitli Tece'de bulunan Zafer Sitesi'nin havuzu. Bu havuzu site yönetimi tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu hem insan haklarına aykırı bir durumdur, hem de Müslümana yapılmış olan bir saldırıdır. Bu konuda herkesten destek bekliyorum.
0: İddiaya göre çocuğu havuzda bulunan bir kadın tesettürlü mayoyla havuz alanına girmek istedi.

0: istedi. Kadın site görevlisinin kıyafeti nedeniyle kendisine izin vermediğini öne sürdü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın yardım çağrısında bulundu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
1: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
2: Doğru abla.
1: Geçişim yasak mı?
2: Evet abla.
1: Kim koydu bu yasağı?
2: Yönetim abla.
1: Yönetim koydu. Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti. Çocuğumuz orada şu anda. Yalnız onun yanına erişim sağlayamıyoruz.
2: Evet.
1: Çünkü site yönetimi buna izin vermiyor.
2: Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
1: Alınan bir kararla. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır. Herkesten bu noktada destek bekliyorum.
0: Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken site görevlisi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
3: Havalar ısınmaya başladı. Toplu taşıma araçlarında klima aç açma, açık açık değil, yeterli soğuk var yok tartışması şoförlerle yolcular arasında başladı. Şimdi tabii Mersin'de aynı sorun var. Mersin'de de yıllardır yapılan denetimler, trafik polisi denetliyor, trafik zabıtası denetliyor. Ama ne hikmetse trafik polisinin ve trafik zabıtasının denetim yaptığı günlerde dolmuşlarda, halk otobüslerinde kusursuz bir şekilde klima kullanılıyor. Ama o denetim bittikten sonra ki günlerde yine klima yeterli seviyede, yeterli soğuklukta açılmıyor. Belediye otobüslerinde bir sorun yok. Belediye otobüsleri gayet sağlıklı. Her zaman sıcak veya soğuk bir şekilde insanlar rahat seyahat ediyor. Ama dolmuşlar ve halk otobüslerinde bu sorun yıllardır devam ediyor. Şoförlere sorulduğunda da yakıttan gidiyor, masraflı, zaten az kazanıyoruz. Bir de bunu öyle her zaman sürekli yakarsak klimayı bir şeyler kazanamıyoruz, hatta zarar ediyoruz şeklinde savunma var. Şimdi tabii kooperatifler de, dolmuş kooperatiflerinin yöneticileri de aynı savunma yapıyorlar. Böyle bir duruma biraz göz yumuyorlar gibi bir durum var. Şimdi Adana'da da aynı durum var ve Adana'dakiler de şikayetçiler. Diyorlar ki klimalar yakılmıyor. 55-60 TL para veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde seyahat etmek istiyoruz ama bu imkan bize tanınmıyor diyorlar ve şikayetlerini dile getiriyorlar.
0: Adana'da etkisini artıran sıcak hava toplu taşıma araçlarındaki klima tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar dolmuş ve otobüslerde klimaların çalıştırılmadığını öne sürerek denetim çağrısında bulundu.
4: Dolmuş ciddi çok pahalı. Abi klimayı açmıyor falan şeyler. Abi şu terimize bakın. Allah rızası için bir çözüm bulun abi. Böyle olmuyor abi. Falan şeyler kurban oldum, sen bana söyle. Terimize bak abi, Adana gibi bir yerde abi. Ölmüşüz abi, kurban olayım. Abi 60 milyon dolmuş ha. Para abi, yazık, günah yani insanlara. Vallahi abi. Klimaları açsınlar. Abi biraz ücretleri düşürsünler. Mesela Tarsus'ta abi 45 milyon abi dolmuş. Neden abi Adana'da 55 TL? Otobüslerde hiçbir klima yok. Fanı bile açmıyorlar. Camı açıyoruz, ona bile affediyorlar. Abi bile çok argolar. Abi şu telimize bakın Allah razı olsun. Buna bir çözüm bulun ya. Vallahi billahi. Abi belediye buna bir çözüm bulsun ya gerçekten. Vallahi bak çözüm bulsun abi. İnsanlar çok mağdur abi. Abi zabıtaya göreve bile çıkmıyor ya. Çıksın abi, çıksın.
0: Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte toplu taşıma kullanan vatandaşlar özellikle dolmuş ve otobüslerde serinletme sistemlerinin yetersiz kaldığını belirtti.
5: Akrabam zaten. Ali Can, Şurçak'a gelecek.
6: Ablacığım, akrabam benim, babam oldu.
5: Ablacığım, tutmanla ceza edecek misin?

0: Ay bu konu, ay bu konuşman gel. Bir müşteri de bir yalan girmemen lazım ya.
1: Klimayı aç dedikleri zaman klimaları açmıyorlar, kapıları açıyorlar. Buna bir el açsınlar, belediye bu konu hakkında bir çare bulsun yani. Aynen, şu an ter içindeyiz, yani ter, durduğumuz yere ter döküyoruz yani. Tabii bizim dünyada ister istemez terliyorsun yani, klimaları açmadığı için terliyorsun. Rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım çare bulsun belediye bu konu hakkında.
2: Yüksek ulaşım ücretlerine rağmen sıcak altında yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
3: Buradan, bakın abi. Mağdur abi.
4: Değerli seyirciler, sosyal medyada gözümüze takılanlar neler? Bakalım sonra beraberiz.
5: Mısır'da bir aracın manevrası iki motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu.

Hindistan'da bir adamın aldığı ilginç güvenlik önlemi görenleri güldürdü. Ankara'da vinçte sallanan kişinin tehlikeli anları kameraya yansıdı. Horozla top oynayan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

0: Aslar, güzel patlar. Hadi. Kurt, aferin sana.
1: Dünya Kupası coşkusunu yaşayan robotun görüntüleri ilgi çekti.

0: Efendim üniversite sınavı heyecanı başladı. Bugün başladı, yarın da devam edecek. Mersin'de de sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler velileriyle birlikte okulların yolunu tuttu.
1: Mersin'de Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti.

0: Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaştı.
1: Kapıları kapatıyoruz. Hepinize kolaylıklar. Buyurun.
0: Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ve Erdem Meslek Yüksekokulu'nda kapılar kapanırken gelen bazı öğrenciler saniyelerle sınava girmeyi başardı. Adaylar salonlarda ter dökerken ailelerse okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Veliler uzun süredir sınava hazırlanan öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını dileyerek tüm adaylara başarı temennisinde bulundu.
2: Çocuklarımızı sınava getirdik. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. İnşallah vatana millete hayırlı olurlar. İyi puan çekerler. Başarılar diliyorum gençlerimize.
3: Lise birden beridir bu işe hazırlanıyor. Ancak son bir senedir daha profesyonel, yani özel ders aldı. Daha çok eğitim koçuyla beraber eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Ayrıca da kendisinin sınav merkezlerinde bu işe hazırlanabilmesi için, yani daha kolay geçmesi için sınav merkezlerine sınavlara gitti. Şimdi de bekliyoruz bakalım. Yani ektiğini biçecek inşallah. Herkesin çocuklarını Allah hayırlı uğurlu etsin.
4: Öğrenci annesiyim. Veli olarak burada çocuğumu bekliyorum. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim haklarında hayırlısını etsin inşallah. Dilerim umdukları sonucu alırlar. Hepsinin hakkında başarılar diliyorum.
5: Çok büyük umutlarla gittik Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amacımız kim istemez tabii ki dünya şampiyonu olmak. Ama olamasak da yine milletimizin, ülkemizin göğsünü kabartarak takımımızın geri dönmesini istiyorduk. Olmadı. Çaba gösterdiler. Bir şeyler ters gitti. Ya ruh eksikliği vardı ya yeterli derecede hazırlanma yoktu. Ya da teknik direktörün taktikleri doğru değildi. Olmadı. Başaramadık ve turnuvadan elendik. Amerika Birleşik Devletleri ile son maçımızı yapacağız. O maçta prestij maçı olacak.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı ikinci maçında Paraguay'la karşılaştı. Paraguay karşılaşmanın ikinci dakikasında Galarza Fonda ile 1-0 öne geçti. Paraguay'dan Miguel Almiron 45+3. Dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Türkiye'nin ikinci yarıdaki çabaları gol getirmeyince sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Türkiye bu sonuçla ABD ile oynayacağı son maç öncesinde puan alamadı ve Dünya Kupası'na veda etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Dünya Kupası'ndan elendiğimiz Paraguay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan senaryonun 50 yılda bir gerçekleşebileceğini belirten Montella, iki maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi. Futbolcularımıza kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok, dedi. Maç sonunda milli futbolcu Merih Demiral şöyle konuştu.
6: Aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum. Futbolda böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten. Hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani.
0: Milli futbolcu

0: Cem Aktürkoğlu aldıkları kötü sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek istenileni veremedikleri için hep birlikte hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
1: Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon öncesi, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sağlayamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın çok daha sonucu alan, hem iyi futbolu hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'nı getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da salon mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz.
0: Milli futbolcu Arda Güler Paraguay yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Arda Güler, utanç duyuyoruz, tüm halkımızdan özür diliyoruz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD maçı 26 Haziran Cuma günü saat 5'te oynanacak. Türkiye, ABD maçına prestij maçı olarak çıkacak.
2: Mersinli genç atletler ciddi başarılar elde ettiler ve Mersinlileri sevindirdiler.
0: İzmir'de düzenlenen 18 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Mersinli sporcular elde ettikleri derecelerle göz doldurdu. 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Mersinli atletler 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gülle atmada mücadele eden Nidanur Turhan Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Disk atmada yarışan Nazlı Göktaş Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Yüksek atlamada Ela Çolak, çekiç atmadaysa Beritan Ürek ve Devran Elçi Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya sevinci yaşadı. Elde edilen başarılarda emeği bulunan antrenörler Kadriye Aydın, İşmel Zeliha Uzunbilek, Muzaffer Tolun ve Ali Kilisli de takdir topladı.
2: Down sendromlu sporcu, Mersinli sporcu Mehmet Ali Kahraman dünya şampiyonu oldu.
0: Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen dünya şampiyonalarında Mersinli milli sporcumuz Mehmet Ali Kahraman elde ettiği başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattı. Karışık çiftler kategorisinde Kadriye Berfin Aşık'la birlikte rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu olan milli sporcumuz, tek erkekler kategorisinde ise finaldeki rakibini 6-2 yenerek ikinci kez dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı. Ay yıldızlı bayrağımızı Sofya'da gururla dalgalandıran milli sporcumuz Mehmet Ali Kahraman'ın başarısında antrenör Hülya Önem dikkat çekti.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Güzel bir gün diliyorum, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
5: Reklam kazandırır. yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Ten ile tek tablette Multi Enerji. Asıl gönlün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: SML Restorant ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233 6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve

0: Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 YKS bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri yarın yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak. Türkiye genelinde alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara dair belli yasaklar getirildi. Buna göre alkollü içki üretenlerin etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo, ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanılmayacak. Özgür Özel Burdur'da vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'yi elimizden almak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar diyen Özel, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkan vekili olarak seçildi. Devlet tahvili hazine bonosu ve kamu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayeti ve çevresine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sivil savunma ekipleri bölgede arama, tahliye ve ilk yardım çalışması başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı saha ziyaretleriyle devam etti. Kente gelen uzmanlar, akademisyenler ve kooperatif temsilcileri Hamza Beyli Evimiz Atölye ile Tarsus Eshab-ı Keyf Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve işlenme süreçlerini yerinde inceledi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Mersin'de yılan vakalarında artış gözlendi. Son 1,5 ayda 184 yılan vakasına müdahale eden itfaiye ekipleri yerleşim alanlarına giren hayvanları yakalayarak doğal yaşam ortamlarına bıraktı. Amirli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde puan alamayan Türkiye Dünya Kupası'na hiç galibiyet almadan veda etti.
1: Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sanki sende çok gibi.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı senin adın. Keşke ayrılmasaydın.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde.

0: Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Komşuda 89 TL.

Parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada. Sun FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sancısı dinmez derler, ciğerimde yaşıyor.

sıra. Bu sabah bulutsuz yağmur gibi, yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm, seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506

0: 35 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübe

0: Çilek'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 80.

0: Aralık'ta, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir

0: kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı. 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen

kalbinin yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinde. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş

bu düşer yüreğim, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.